bana a farafani loto gubunu metel ocha joglo to kitigulo to ble gubunu ge krani tuli de itumo medunga nyoro eji gulo to bunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabin le ninku igbaleku malayi ndie mbunu mamotofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro esiga balde fa malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gipara ginasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu budi ibusu nume malayi mbie ganinga igbala gebi gabunu makugi gesiga bali evo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbie malayi ganinga igbala mesubana ganinga igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganinga laegi fakra sangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibordan de itungo mamata do fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yevo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakbal mbiye fechube alobo echetema nunu malakal ganinga mbiye su meyi ganinga igbala yayang mamela me swatemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija ganingo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba barwa wona tangi ajabani na farfani